0: Gel fiskse. Ya fiskse.
1: Ha fiskse kırık. Kırdı.
0: Takım balar mı?
1: Takım balar. Давай, балдарыңыз қасында.
0: Adam kurmuş bir kırkız var mı?
1: Bu artık bu kişi. Yazda koyu kurmuş. Miyan da koyu kurmuş.
0: Si bir kırkız daha sıkı sıkı.
1: Kavuşsun bir kişi. Miyan bir kişi be kardeş.
0: Miyan bu kadar. Ayak tala zik koyalım. Var mı bu
1: bizim kart otları kişi?

0: Acaba ona bir rahat kredi
1: mi kullanır? Şöyle bir kartla başlamışım şunu bu. Kaç tavuğum var?